Mutlu sabahlar, saatler 7. Serdar ben. Sabah modunu açıyoruz. Olive dinle. So easy.

0: Norway son yıllarda çok önemli DJ ve prodüktörleri dünya müzik sahnesine sunmaya başladı. O isimlerden biri de The Boss'a. İşte bu şarkı da tabii ki çok sevildi. Magnetic. Burası Radyo Feriman. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Serdar ben ve sabah modunda Big Ali Dalıman eşinde Hit The Floor. Birazdan dinleyeceğiz. Daha önce DJ Koca, Jason Derulo, Michiko. Ayrılmadan.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişin iyi
4: füsti şeftali budur.
5: Yeni füsti şeftali, ilk yudumda budur diyeceksin.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

2008 senesine gittik. Dönemin en popüler single'larından biri. Yeniden hatırladık. Bigali Dalman eşliğinde Hit The Floor sonrasında sabah modunda yeniden günümüzdeyiz. Selim Walker, FMX, yepyeni buluşmaları Fate.

0: çıkış yaptığı yıllarda ona DJ Tieso diyorduk. Son yıllarda artık tek başına Tieso'yu tercih ediyor. Çok daha yalın güzel bir isim bence, yani bir sahne adı olarak. Onun Afro House parçalarından bir tanesiydi Soki Siren eşinde Tantalizing. Mutlu sabahlar, Radyo Feremen'desin. Serdar ben ve sabah modunda bir Miley Cyrus hitini hatırlayalım mı? Flowers birazdan burada olacak. Öncesinde bekici Epa seni bekliyor. Kaçırma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
3: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçelievler Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirli Kuyu aksi yönleme Cidiyeköy, Haliç Zeytinburnu, Yeni Bosna aralıklarla etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Seyran Tepe etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir Kozyatağı, Temde Ümraniye Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Radyo Fenomen.
5: Maksimum hit müzik.
6: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
5: Sabah Modu.

uluslararası şovuna imza attı. Şahane bir yıl başlangıcı oldu onun için tabii. Ama mesela dünya turnesinde Amerika Birleşik Devletleri durakları yok. Bad Bunny'den bahsediyorum. Bunun gerekçesi birazdan sabah modunda. Şimdi ise Shenzi ve Bossa.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve Greenwood kaydetti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün deplasmanda Krolova ile karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Ligin normal sezonu 10 Ekim tarihinde başlayacak ve 27 Mart tarihinde sonlanacak.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, saat 8 oldu. Sabah modunda yeni saat Hügel, Mail Angel ve Ultra Neyde başlıyor. Moving to the Sun.

Hey, Where's My Husband'da buradaydı. 8.06 saatimiz. Günaydınlar. Ben Serdar. Sabah modunda sırada Bad Bunny var. O da müthiş bir yıl geçiriyor gerçekten. Yaz aylarını Avrupa turnesiyle geçirdi ve tabii bu turnesine göçmenlik politikalarına tepki göstermek ve hayranlarının güvenliğini korumak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri duraklarını dahil etmedi. Kendisi kendince daha doğrusu tepkisini ortaya koydu.

0: Deda gece kulüplerinde, dans listelerinde bu yıl her yerde karşınıza çıkan şarkılardan bir tanesi. Özellikle dijitalde müthiş bir dinlenme rakamına ulaşmış durumda. Metaboy Samsara eşinde Yala FG. Günaydınlar, Radyo Feriman burası, ben Serdar. Sabah modunda Sir French Montana, Max B, Ever Since You Left Me. Birazdan dinleyeceğiz. Daha önce şimdi Arko, Kasango, Fire Fire seni bekliyor, unutma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Borsa Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

Flash Voltan'a Max Me Ever Since You Left Me buradaydı. Radyo Ferman burası. Günaydınlar, ben Serdar. Sabah modunda sırada John Newman var. O da çok uzun süren sessizliğini bozup festival sahnelerine geri dönüş yaptı. Belçika'da Tomorrowland sahnesinde, festivalinde sahne aldı ve yanında tabii ki ünlü DJ, prodüktör Kevin Harris vardı. John Newman, Love Me Again'de burada.

şarkı sizlere hafif 80'ler sound'u vermiş olabilir. O dönemden ilham aldı çok açık. Another ve 54 Ultra buradaydı. Talk to you. Radyo Feriment'te sabah modundasın. Günaydınlar, ben Serdar. Daddy Yankee, Snow Ocean'da Con Calma. Birazdan dinliyoruz. Hemen öncesine Paul Stanley, Black Lilies. Burada olacak, bizden ayrılma. Reklam.

0: daha çekici. Sana iyi
1: gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
0: Reklam.
11: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
12: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
13: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksi yönde Halıcıoğlu, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde Ataşehir, Şehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
11: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
12: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
14: Radyo Fenomen.
11: Maksimum hit müzik.
14: Radyo Fenomen'de sen...

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.

0: tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve Greenwood kaydetti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün deplasmanda Krolova ile karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Ligin normal sezonu 10 Ekim tarihinde başlayacak ve 27 Mart tarihinde sonlanacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sen

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saatler 9, sabah modunda yeni saatin ilk şarkısı DJ Gojan ve Jason Derulo'dan Michiko.

Back to France buradaydı. Günaydınlar. Ben Serdar. Sabah modu devam ediyor. İnsan ömrü ne kadar? Ülkeden ülkeye değilse de herhalde şöyle ortalama 70-80 yıllık bir süreden bahsedebiliriz değil mi? Peki acaba yaşlanmaya bağlı hastalıklar tamamen önlense insan ömrü kaçla kadar uzayabilir? Kafanızda bir rakam var mı? Rusya'da bu konuda ciddi bir araştırma yapılmış ve insan ömrünün ortalama 150-200 yıla kadar uzama potansiyelinin olduğundan bahsediliyor. Tabii DNA'da işte yıllar içerisinde biriken bozulmalar işte bu yaşam süresini sınırlıyor ama teorik olarak neredeyse 200 yıla kadar yaşama gibi bir ihtimal var. Eskiden bu rakam çok daha düşüktü. Yani bundan 100-200 sene öncesinde insan ömrü ortalama çok daha düşüktü. Şimdilerde ise bakın 150-200 yıllardan bahsediyorlar. En azından teoride. Peki yaşamımızda neler değişirdi günlük hayatta? İnsan ömrü bu kadar uzasa hiç düşündünüz mü? Sabah modu Sentral'ına devam.

0: Hızının pop müzik tarzı elektronik müzikle buluştuğu bu yılın en dikkat çekici işbirliklerinden Anima Lisa eşliğinde Bad Angel. Radyo Feremen'desin, günaydınlar, ben Serdar. Sabah modunda Ariana Grande, İlki Ezel'le ortaklığı Problem'ı birazdan dinleyeceğiz. Öncesinde ise So Easy ile konuğumuz Olivia Dean. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam. Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarım.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Mikros Yemek.
2: Mikros uygulamasında.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak.
6: Ekspertizse Dynobil.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Kobra Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

aldı ve Broadway efsanevi müzikalinden uyarlanan iki bölümlük serinin finali Wicked for Good bugünlerde özellikle Amerika'da izlenme rekorları kırıyormuş. Ariana Grande, Iggy Azalea ile Problem'la buradaydı. İyi sabahlar, Radyo Feribendis'in sabah mandıra Bibi Rexha ile devam New Religion.

0: 2019'un başlarında single olarak yayınladı ve sonrasında da High Expectations albümüne koydu bu şarkıyı. Beni Arama diyor Mabel'den dinledik. Don't Call Me Up. Mutlu sabahlar. Radyo Feremen'de sabah modundası ben Serdar. Birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Sefa'yla Ed Sheeran burada olacak. Daha öncesinde ise Die Die Shakira Burna Boy. Kaçırma.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Mikros Yemek. Mikros uygulamasında.

Eşirin Sefa'yla buradaydı. Sabah modunun son kısmına geldik. Ben Serdar, sizlere güzel, keyifli bir gün diliyorum. Yarın sabah saatler 7 gösterdiğinde tekrar sabah modunda buluşalım. Sıvı Tip ve Doja Cat sabahına.

0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Expertise. Haydi. Nescafe Express modunu

0: vitrinlere ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

İşte bu önemli şeyleri kaçırmamamız için WhatsApp şöyle bir güncellemeye gitmiş. Et herkes diye etiketlediğinde herkese aynı anda bildirim gidiyor. Eğer ki grup mesajını sessize alsan dahi, yani o çok acil mesajı herkes bir anda görebilecek. Fakat

0: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
1: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
2: This is Katy Perry.
3: Hey, Turkey, it's Martin Garrix.
0: Sunny Hill Festival.
2: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
0: Perde arkası anları,
2: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
0: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
2: Reklam.
4: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Ekspertizse Dynobil'e.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak.
9: Ekspertizse Dynobil.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Radyo Fenomen.

tekrardan trend olmaya başlamış. Hatta öyle çok çok takılar takmak yerine bir tane şık büyük bir parça çift parmak yüzük takarsan evet en trend sen olacaksın. Ben

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

hikayesine inanmak istersen. Yemeğimi tam yerken dilimi ısırıyorsam annem derdi ki yemek tatlı geldi. Ve ben gerçekten her dilimi ısırdığımda demek ki ben şimdi bu yemeği beğenmişim diye devam ediyorum hayatıma. Bence ben şimdi...

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. Hediye Sigorta. Her anında daima yanında.

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: radyo fenomende Doğanay'ın dünyası.
1: Doğanay'ın dünyasında birazdan olduğu kadar astroloji. Bakalım 6 Ağustos için gökyüzünün bize haberleri neler?
0: Tam bir yaz radyosu.
2: Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve Greenwood kaydetti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün deplasmanda Krolova ile karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Ligin normal sezonu 10 Ekim tarihinde başlayacak ve 27 Mart tarihinde sonlanacak.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: fenomende Doğan Ay'ın dünyası.
1: Doğan Ay'ın dünyasındasın. 6 Ağustos için acaba gökyüzü olduğu kadar astrolojide neler söyleyecek demiştim. Hemen koşa koşa gittim, şarkı arasında baktım.

0: Erciyiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
1: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
2: This is Katy Perry.
3: Hey Turkey, it's Martin Garrix.
0: Sunny Hill Festival.
2: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
0: Perde arkası anları,
2: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
0: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
2: Reklam.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir
3: adım önde. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: daha tatlı, daha çekici.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Haramidere Küçükçekmece Çağlayan Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. TEM'de Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Bahçeşehir Altınşehir Hastal Seyrantepe güzergahları da aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Radyo Fenomen.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: geldiniz.
1: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Radyo Fenomen.

Özellikle 2025 yazında bolca dinlediğimiz single'lardan Ayola ve Homay Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler ve şimdi Maksimum Hit Müzik'te 2026 yazının hitlerinden biriyle devam ediyoruz. Dans arenasını sallamaya devam ediyor. Ibiza hani kelimenin tam anlamıyla bu single'la yıkılıyor diyebiliriz. İşte Radyo Fenomen'de en

0: 2000'lerde bir hayli heyecanlı diyebiliriz Becky G için. Yeni albümü müzik marketlerdeki yerine 14 Ağustos'ta alacak, sevenlerine duyurulur. Ve Becky G EPA sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Demedi deme. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Isabel La Rosa, Olivia Dean, Vanko ve Aya ikilisi birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Şensi ile yapacağız.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı.
5: İlham veren tasarım.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

açtığımız Perşembe gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Isabel La Rosa ve Favorite sonrasında biraz daha tempoyu yükselteceğiz. Radyo Fenomen'de bu kez Olivia Dean ve So Easy To Fall In Love.

0: İstanbul'da sevenleriyle buluşmak için geri sayımda olan Zaralarsın ve Lush Life Radyo Fenemen'deydi. 9 Ağustos'ta Park Orman'da sahne alacak, sevenlerine duyurulur. 13.30'cu gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Alex Guesta, Ariana Grande ve Britney Spears, DJ Khaled ve Rihanna, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise The Bounce ile yapacağız.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve Greenwood kaydetti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün deplasmanda Krolova ile karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Ligin normal sezonu 10 Ekim tarihinde başlayacak ve 27 Mart tarihinde sonlanacak.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

My Addiction Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müze. Bu kez gerçek hayatta belki hiç bir arada stüdyoya girmediler ama bir mashup'la bir araya gelen iki isim. Ariana Grande ve Britney Spears'la devam ediyoruz.

0: daha tatlı, daha çekici.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

Yükselttiğimiz dakikalar Global DJs ve Give It To Me sonrasında hazır yüksek tempodayken, hazır cuma gününe doğru ilerliyorken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ KB'li Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve demedi deme hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Sürprizlerim olacak, ilk kez duyacağın single'lar, canlı mashup'ları ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Cuma saat 24 benden söylemesi. Ve şimdi ise Maximum Hit News'e Slater'la devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de

0: Fallen Angels sonrasında Radyo Fenemen'de yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Demedi deme. Hani mesela kimler var diye soracak olursan. Teddy Swims, Hugel, Ed Sheeran hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Back to Friends ve Sombor önderliğinde yapacağız.
1: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
2: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
3: This is Katy Perry.
4: Hey Turkey, it's Martin Garrix.
1: Sunny Hill Festival.
3: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
1: Perde arkası anları,
3: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
1: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
3: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
6: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAS, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
7: Doğada ne varsa Zevra'da.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
9: Pilot garaj şoto ekspertiz.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Perşembe gününde TED Sivims ve Bad Dreams sonrasında Maximum Hit Müze 2026 yazının dans hitlerinden biriyle devam ediyoruz. Başrollerde Hugel, yanında ise Ultra Nate ve işte bu ortaklıktan Radyo Fenemen'de Moving to the Sound.

0: geçmişe döndüğümüz dakikalar tam 18 yıl öncesine, 2008 yılına döndük. Madonna ve Justin Timberlake ortaklığı 4 Minutes Radio fenomenindeydi. Keyifli günler, 14.32 gösteriyor saatler. Ve emin ol çok daha fazlası bizi bekliyor. Pekala, o çok daha fazlası kısmına göz attığımızda Switch Disco ve Rehab ortaklığı, Bia, The Weeknd, Metaboy ve Samsara ikilisi, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı Paros Teller'la yapacağız.
1: Reklam. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum

0: vazifeleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Reklam.
4: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, Perşembe saatler 15 ve Radyo Fenomen'de Maksimum Hit Müze Olivia Dean önderliğinde devam ediyoruz.

rolünde olduğu F1 filmini kimler izledi? Şayet aksiyon macera filmi seviyorsanız, motor sporlarına ilgi duyuyorsanız mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Son derece başarılı bir de soundtrack listesi var ve işte o listede bulunan iki isim. Don Toliver ve Doja Cat ortaklığı Lose My Mind Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, Perşembe öğle sonrasında Maximum Hit Müziği bu kez diye

0: temelde hafta sonları yeni sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile fenomen ilk 40'ta geri sayıyoruz. Ve hemen her hafta kıyasıya bir rekabet oluyor. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar. Ve işte bu haftanın 17 numarası Anima ve Liz ortaklığı Bad Angel Radio Fenomen'deydi. 15-14'ü gösteriyor saatler. Tabii ki bitmedi, çok daha fazlası bizi bekliyor diyor Jason Derulo ve DJ Gosha ikilisi Lady Gaga ve çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Bad Bunny ile yapacağız.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.

0: daha çekici. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

Haftanın 7 günü, günün 24 saat olduğu gibi Perşembe öğle sonrasında da maksimum hit müzik için kesinlikle doğru yerdesin. Dior ve Drive Forever sonrasında bu kez bir ortaklıkla devam ediyoruz. UK'larda Jason Derulo ve Melody ikilisi, prodüksiyon masasındaysa DJ Goja, işte

0: flashbackleri seviyorum. Maroon 5 ve Christina Aguilera ikilisinden Muzdak Jagger Radyo Fenomen'deydi. 15.32'yi gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Floyd Manor ve Chris MJ ortaklığı, Zerp ve Sva Lee, Black Eyed Peas, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.
1: Reklam. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10 F2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X F2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve Greenwood kaydetti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün deplasmanda Krolova ile karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Ligin normal sezonu 10 Ekim tarihinde başlayacak ve 27 Mart tarihinde sonlanacak.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Sebzelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
1: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
2: This is Katy Perry.
3: Hey, Turkey, it's Martin Garrix.
0: Sunny Hill Festival.
2: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
0: Perde arkası anları,
2: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
0: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
2: Reklam.

yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Haliç Çağlayan, aksi yönde Zincirlikuyu Şirinevler, Sefaköy, Beylikdüzü güzergahları aralıklarla yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye ise aralıklarla etkili. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Radyo Fenomen.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pirincin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Radyo Fenomen.

0: Arçelik. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update devam ediyor. Saatler 17 oldu.

0: ve bardağı neler taşırır? Bugünün sorusu bu. Radyo Fenomen Instagram'dan yaz bakalım. Maximum Hit Müzik. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Birazdan Olivia Dean So Easy ile başlayacağım, ardından Get Your Freak On. VC Elite Radyo Fenomen'de olacak. Update devam ediyor.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

tekrar tekrar yaşamak. 2. Verilen sözlerin tutulmaması. 3. Küçük yalanların alışkanlık haline gelmesi. Bunlar sizden gelen mesajlardan 3 tanesi. Saat 8'e kadar sürekli gelen mesajları okuyacağım.

geldiği zamanı. Karşına çıkan ChatGPT özelliklerinden en çok kullandıkların neler? Gönder bakalım. Bir de son sorduğun soru neydi? Onu da cevabıyla birlikte gönder. Biriktirmeye devam ediyorum. Yeni yayın dönemi için. Black Lives burada olacak. Müziğin fenomenleriyle Pharrell Steeler, ardından Ram Pam Pam, Minelli ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le Update devam edecek. Sakın kaçırma. Radyo Fenomen.

0: notlarını takip et.
1: Takip et.
2: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: beklemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve Greenwood kaydetti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün deplasmanda Krolova ile karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Ligin normal sezonu 10 Ekim tarihinde başlayacak ve 27 Mart tarihinde sonlanacak.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

bardağa neler taşır demiştim. Gelen mesajlardan 3 tane daha okuyorum. Sürekli eleştirilmek, her tartışmada geçmişi açmak, bu çok fena bir şeydir. Güveni sarsacak davranışlar. Evet, güven sarsıldıktan sonra zaten bir daha toplamak için 3 yıl daha devam etmek lazım. Zor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
1: Reklam.
9: Radyo Fenomen.
10: Maksimum hit müzik.
9: Radyo Fenomen'de Deniz

sevgiler sorusunu bir kez daha tekrarlayacağım. Birazdan Instagram Radyo Fenomen'den iletişim kurmaya devam. Buradan gelen mesajları okumaya devam edeceğim ben de. Talk to You'la Radyo Fenomen'desin.

0: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
1: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
2: This is Katy Perry.
3: Hey, Turkey, it's Martin Garrix.
4: Merhaba, biz Manifest.
0: Sunny Hill Festival.
2: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
0: Perde arkası anları,
2: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
0: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
5: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle.
8: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçeli Evler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mert'e Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Tem'de Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyrantepe, aksi yönde Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'da etkili olan yoğunluk köprü hattı boyunca devam ederken Tem'de Kavacık Ataşehir etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

birlikte Shaggy Akın, ardından I Got You burada. ChatGPT zamanı, ChatGPT'ye sorduğun en son soru neydi? Instagram Radyo Fenomen'den yaz bakalım. Update biriktirmeye devam ediyorum. Şimdi sırada I Got You var. Radyo Fenomen'desin.

0: Bakalım Maxi Movie müzikte neler var. WhatsApp'la başlayacağım. Ardından Move Your Body. Nina Sky ve Shakira Burnovo ikilisi burada olacak. Radyo Fenomen'desin.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Mikros Yemek.
2: Mikros uygulamasında.
4: Reklam.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 33, Diyarbakır 40 derece olacak.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Radyo Fenomen.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
2: Chery. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz Onda mağazaları ve online'da.
4: İngiliz Onda farkı var. Pilot garaj şoku
5: ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Reklam.
10: Radyo Fenomen.
11: Maksimum Hit Müzik.
10: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update devam ediyor. So Easy ile saatleri 19 yaptık. Olivia Dean geliyor.

de seninle birlikteydi. Afro House Remix ile Selena Gomez. Ardından Slasher'dan Dans burada olacak. İlişkiler sorusunu bir kez daha tekrarlayayım mı birazdan? Tekrarlayayım. Son saatteyiz, update'te.

0: de bardağı neler taşırır? Bugünün ideal ilişki sorusu bu. Deniz Görkem'le update. Radyo Fenomen'de devam ediyor. Cevaplar için Instagram'da bekliyorum. Umarım günün güzel geçiyordur. Back to France'le başlayacağım. Ardından Chipriz, Sia Şampol ve Michiko gibi şarkı ve şarkıcılar Deniz Görkem'le update'in konuğu olacak. Radyo Fenomen'desin.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda
2: kültür, sanat, alışveriş ve müzik bir arada.
1: Pop-up market deneyimi açık büfe
2: 3 Ağustos'tan 23 Ağustos'a kadar
1: Kanyon'da sizi bekliyor. Detaylar için Fenomen ve Kanyon sosyal medya hesaplarını takip et.
2: Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
0: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
0: Budur.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: şekerden buna. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

radyo fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo fenomende Deniz Gölçem'le

yazan şeyler neler demiştim şöyle bir bakıyorum. Empati kurmamak mesajı gelmiş. Özel günleri ve önemli tarihleri sürekli unutmak. İlişkinin yükünü tek kişiye bırakmak. Çok haklısınız ya, o kadar güzel dolmuş mesajlar geliyor ki. Yazmaya devam.

etme diyor. Kıskançlığı sevgi gibi göstermek demiş. Kıskançlık aşırı sevgi ya da başka bir şey, ne bileyim, çözemedim gitti. Sürekli telefonla ilgilenen bir partner diyor. Sosyal medya fenomeni ve ondan para kazanıyorsa ne yapacağız? Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Fire in the Sand, Fran Mescal, ardındansa Memories, Maroon 5 gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar. Update devam ediyor.

0: daha çekici. İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da.
1: İngiliz On farkı var.
2: Kuru yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve Greenwood kaydetti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün deplasmanda Krolova ile karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Ligin normal sezonu 10 Ekim tarihinde başlayacak ve 27 Mart tarihinde sonlanacak.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

de Deniz Görkem'le Affet'in sonuna geldik. Büyükada'daki evime gidiyorum şimdi buradan çıkıp. Yarın yine burada olacağım. Ama Büyükada'da yaptıklarım ve yaşadıklarım merak ediyorsan Instagram hesabım Deniz Görkem Kaya. Adalarda yaşamak nasıl olur? Bolca paylaşıyorum. Hem radyoya hem de kendi hayatımı orada göz atabilirsin. Sırada Magnetik var. Görüşürüz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
3: kazancım net, SigortamNet. Pilot garaj, şoto ekspertiz.
4: Reklam. Radyo fenomeni.

0: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
1: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
2: This is Katy Perry.
3: Hey, Turkey, it's Martin Garrix.
0: Sunny Hill Festival.
2: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
0: Perde arkası anları,
2: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
0: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
4: Radyo Fenomen.